0: 39 tantaw no bais.
1: Kapasin de unun tamar ediyor. Eksettiğin dosmalar tamir olan.